ben gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: ederim.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
5: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Şey var mı peki, pazartesi sendromu? Ben artık belli bir yaştan sonraki insanların ay pazartesi sendromu lafları bana bir uyuz geliyor. Yani artık kaç yaşında adamsın artık ya da kadınsın. Yani artık anla da yani. Hani bir iki gün dinlendikten sonra işe başlamak bu kadar zor gelmemeli. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ya sen konuşursun sanki ne yapıyorsun oturduğun yerden. Hey, biz gideceğiz akşama kadar belki taş taşıyacağız. Evet haklısınız ama orada da suçlu ben değilim. Ben mi dedim size gidin o işleri yapın diye. Vallahi yemin ediyorum Allah yüzüme gülmüş yıllar önce. Neyse kendi kendime nazar değdirmeyeyim. Aranızda kim gözlüler de vardır. Hüseyin abi fotoğraf yollamış bana. Ankara dinleyicilerimden ara ara yayına bağlanıyor o da kameraman. Neyse bizim şair Atacan'la fotoğraf çekmiş, bana atmış, diyor ki Doğancan sayende nur topu gibi cana yakın bir dostum oldu maalesef. Siz aynı kalemsiniz ama iyi, güzel arkadaş olursunuz. Ben gittim, etkinlik saat 8'de başlayacak akşam. 6 gibi oradaydım, hani erken gideyim, direkt yoldan geldim hiç otele uğramadan, direkt gideyim orada arkada takılırım dedim. İndim arabadan, baktım Hüseyin abi 2 saat önce gelmiş ya. Abi dedim sen manyak mısın, ben bile daha yeni geldim. Her şeye rağmen, herkese rağmen, her türlü duruma rağmen yapacak bir şey yok. Biz bu hayatı yaşamaya geldiysek hakkını vereceğiz kardeş. Diyenlerden olabilmek için motivasyonumuzu bir şekilde, yok yani başka türlü olmuyor. Yani hepimizin hayatının türlü iyi kötü dönemleri var. O kötü dönemlerde böyle çok pesimist olduğunda, çok negatif odaklandığında zaten olacağı varsa da güzel şeyler olamıyor. O yüzden olabildiğince iyi düşünelim, güzelden yana niyetlerimizi edelim. Siz uyun öndeki imama, ben halledeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Evet sevgili arkadaşlar, hepinize selam olsun ve günün yayın konu başlığı. Notlarıma baktım, bayağı uzunca zamandır işlememişim ve çok ayıp etmişim. Çünkü her bu konuyu konuştuğumuzda başkası adına utandığımız bir sürü olay dinliyoruz. Bugünün yayın konu başlığı: yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağıma. Ay, o kadar utanıyorum ki hatırladıkça hala, yani inanılmaz rezil oldum Doğancan diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleri bugünün

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Sevgilimden ayrıldım. Seni dinleyerek hiç takmamaya gayret gösteriyorum. 5 yılım heba oldu. Geldim 46 yaşıma. Senle hayatın her zorlukları kolayca geçiyor demiş. Aa, ben ne alaka Deniz? Kız benim kendime hayrım yok. Şey yapıyorsun, oyalıyorsun kendini. Yani ne diyeyim, bazen bazı şeylerin gerçekten yokluğu varlığından daha hayırlı. Her birimiz bunu türlü dönemlerde tecrübe etmişizdir. O yüzden hani yıllarım heba oldu diye bakma da, o geçen zaman içerisinde eminim keyifli anların da olmuştur. Onlar yanına kar. Şöyle bakmak lazım artık, işte atıyorum senin akranın olup senin yaşıtın olup hiçbir şekilde bir Allah'ın kuluyla böyle duygusal bir münasebet yaşayamayan, hayatı boyunca hiç o aşk denen duyguyu, artık aşksa gerçekten ya da neyse, o mutlu olduğun o sevgi dolu anı hiç yaşayamamış o kadar çok fazla insan var ki türlü gerekçelerden dolayı. O yüzden hani ilişkiler başlar biter, başkası başlar, hani şey derler, insan bir kez aşık olur, hadi la, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Her durum kendi şartları içinde değerlendirir. Tabii ki insan böyle hani ruh eşi olduğuna inandığı biriyle yıllanmak, onunla ömrünü geçirmek, artık sonsuza kadar onunla devam etmek ister ama yani olmadığı da oluyor öyle. Olmadı diye ne yapacaksın? O olmazsa başkası olur. Yallah tazik derler adama. Değil mi Deniz? Boş ver.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için Emma Sigorta.
1: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği bölgelerde anma törenleri düzenlendi. 17.480 kişinin hayatını kaybettiği felakette 43.953 kişi yaralanmış, yaklaşık 200.000 kişi evsiz kalmıştı. Günümüzde yapılan deprem hazırlık anketlerinde ise çıkan sonuçlar afet bilincinin yeterli olmadığı yönünde. Acil durum çantası hazırlayanların oranı %28,5 olurken 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına hava, kara ve deniz ekipleri müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Yangın kontrol altına alındı. İBB davasının ikinci celsesi bugün başlıyor. Yeni yapılan duruşma salonuna taşınan ve 53 tutuklunun bulunduğu davada bu celse tutuksuz sanıklar savunma yapacak. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında başsavcılığın olay organize bir yapı içerisinde işlendi ifadesi dikkat çekti. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağının oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Dünyada ise Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. Yoldur.

0: Yerinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Harun, ben nasılsın?
1: Teşekkürler Harun, seni sormalı. Nereden, yolda mısın şu anda?
0: Yoldayım, ışıkta olduğum için aracı sağa çekmeyi bekliyorum. Tamam, ne yapacağımı biliyorum, merak etme.
1: Yok, sesin fena değil, tamam, carlamayacağım, merak etme. Sen de merak etme. Ne iş yapıyorsun?
0: Ben öğretmenim. Mersin'deyim. Ya geçenlerde yine bağlamıştım. Aslında hikayeyi seviyorum. Bu rezil oluş hikayesiyle alakalı bir anım var. Birkaç defa da anlatmak istiyordum.
1: O zaman tam zamanı.
0: 15-20 gün önceydi bağlandım ama yine de bir arayayım dedim.
1: Tamam.
0: Bağlandım.
1: Hadi siftahımızı atalım. Son bir ay içinde arayanlar aramasın diye bir kuralımız var. Onu da hatırlatmış olalım diyor. Ve gelelim mevzumuza. Ne geldi başımıza?
0: Aynen öyle. Bir gün bir öğrencimiz vardı. Babası bıraktı. Hocam dedi, babaannesi alacak dedi. Biz de tamam dedik, hani babaannesinin alacağına koşullandık. Ondan sonra işte bir kadın geldi.
1: Aslında annesi, sen onu nenesi sandın.
0: İşte hani o dönemde de anneyi hiç biz görmedik. Son işte bir hanımefendi geldi, çocuğu olduğu için tabii o dönemde anneyle hiç karşılaşmamış, hep baba ilgileniyordu. İşte hanımefendi geldi, dedi ben işte çocuğumuzun ismini de hatırlamıyorum, onu alacağım dedi. Ben de siz babaannesiydiniz galiba dedim. Hani kadıncağızla doğum yapmış, biraz hani kilo almış, adamdan biraz daha yaşta büyük görünüyor. Yok dedi, ben annesiyim dedi. Tabii o an ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Tatsız.
0: Diyecek hiçbir şey bulamadım.
1: Ne diyeceksin?
0: Arkamı dönüp gittim, halkla ilişkileri yönlendirdim. Yani yapacak bir şey yok. Bu da daha işte geçen hafta oldu bu olay.
1: Halkla ilişkileri yönlendirdiğine göre burası özel okul.
0: Evet. Herhalde. Evet, aynen.
1: Tatsız böyle olmuş. Bir
0: tabii o günden beri çalışan personel arkadaşlarım, hocam o nasıl bir şeydi, o nasıl bombaydı, kadına yapılabilecek en kötü şeyi yaptı.
1: Ama adam öyle demiş, dolayısıyla hani, ama yine de gerçi o bilgi olmasa tamam. Hani o gerçekten münasebetsiz olmuş ama adam demiş ki babaannesi alacak, o yüzden sen
0: ya artık... Biz ona çok çok koşullandık, öyle yani normalde de sorulmaz yani.
1: Üzülmüştür. Neyse
0: çocuğun,
1: ama...
0: Çocuğun neyi oluyorsun?
1: Kocası düşünsün, o demiş nenesi gelecek diye, yani boşver hoca.
0: Çok taze bir rezil oluş.
1: Ben de benzerini ben de anlatmıştım yayında. Parkta bir çocuk gördüm. Aa, dedesi çok tatlıymış ya bu dedim. Ben babasıyım dedi ama adam bayağı 70 yaşındaydı. Şimdi 70 yaşına gelmiş adamın 6-7 yaşında çocuğu varsa ben ona babası mıdır diye sorgulamam. Benimki çok yersiz. O biraz şey yapmış artık yani. Sen de bu saatten sonra neyin peşindesin yani?
0: Ama öyle oldu bir
1: yapacak. Yapacak bir şey yok. Biraz böyle temkinli olmakta fayda var.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Erciyes.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
0: Büyük rahatlık PTR.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Ayşe yazmış, diyor ki Hollanda'ya gelin gitmiştim. Orada dil kursuna başlamıştım ilk günüm. Orada her ülkeden gelen yabancılar var. Öğretmen sınıfa girdi. Ben de öğretmen gelince ayağa kalktım. Bir baktım bir saf ben. Çok utandım. Hemen oturdum. Yer yarısı da yerinde mi, ne güzel dedim. Evet, orada öyle değilmiş. Tabi artık yetişkinlerin olduğu bir şey orası, dil kursu. Sen şey ilkokuldaki gibi o alışkanlığı devam ettirdin ha? Ve çiçek de olsaydın Ayşe. Kadroya alındığım haftadan itibaren mobbing nedir öğrendiğim harfi harfine üstüne üstlük zorbalanıyorum diye İzmir'den Serpil yazmış. Serpil, sen bizim Serpil, Serpil abla. Tekvandocu Serpil sen misin? Haa. Kocaeli'den Emre, oğlum Atahan'la işe gidiyoruz. Arabaya biner binmez Tancan abi açar mısın diyor. Aç da bir gülelim diyor. Sana selamlar diye bana bir de selfie yollamışlar. Ay Atahan, ben telefonları direkt yayına alıyorum. Ön görüşmemiz yok. Dolayısıyla böyle arıyoruz ama kimse açmıyor diye kızmayın. Eğer açılırsa anlayın ki zaten yayındasınız. Alo.
3: Merhabalar Doğancan.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: İsmim Mehmet, Kayseri'den arıyorum.
2: Hoş geldin Mehmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Çok teşekkürler. Ben askeri personelim. Yıllar önce senin memleketinde görev yaparken başıma gelen bir anımı anlatmak istedim.
2: Aha, Kars'ta. Ne oldu? Atını
3: evet,
2: mı çaldılar?
3: Yok maalesef, atını çalmadılar.
2: Ha, ne oldu?
3: Keşke öyle olsaydı yani. Yani malum bilindik toptan marketlerden bir tanesine gitmiştim. Böyle komple camdan bir kapısı vardı. Aha. Arabayı park ettim tam içeri girerken. Kafamı çarptım. Tabii bütün mağazanın içerisindekiler falan dışarıya doğru baktılar.
2: Nereye kafanın? Cama mı? Kapı camda oraya mı?
3: Kapı zannettim. Cam eken olan o bölüme kafayı çarptım.
2: Ha.
3: Tabii o kadar büyük bir ses geldi ki yani ya araba çarptı ya hayvan çarptı diye içerideki herkes.
2: Büyük bir gümbürtü.
3: Doğru. Aynen öyle. İşin garibi ben de onlarla birlikte dışarıya baktım hemen. Sanki ben değilmişim gibi.
2: Ama bir şey bu öyle ne olacak ki yani, olabilir. Yani, birçok kişinin başına geliyor yani. Ben de onlar girdim öyle cam kapıya. Ne olacak yani? Ama hani böyle şey. Şimdi askeri personelim dedin. Üzerinde böyle üniforma, boylu poslu vesaire evet. Falan girdiysen hele hele.
3: İşi kötü soydu zaten.
2: Koca adama evet, bak önünü görmüyor.
3: Ben de bozum diye vermemeye çalıştım.
2: Bir şey olmaz ama de... Ya Mehmet, millet neler yapıyordu utanmıyor. Sen cama çarpmışsın da ne olmuş yani.
3: Evet, ben de kendimi öyle seçtim.
2: Ya kesmedi bu beni. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin.

Tanıtıcı reklam. Küçük değişikliklerin büyük fark yaratabileceğini biliyor muydunuz? Lastiklerinizi yeterince şişirerek, güvenli sürüş yaparak ve Mobil 1 gibi ileri sentetik yağlar kullanarak yakıt verimliliğinizi artırabilirsiniz. Bu sadece sizin ve cebiniz için değil, aynı zamanda sera gazı emisyonlarınızı azaltmaya da yardımcı olabilir. Hadi hep birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atalım. Mobil 1. Tanıtıcı reklam.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
3: Ne dinliyorsan o...
1: Şoto Ekspertiz.
3: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
4: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
5: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: merhaba, evet buyurun benim.
1: Sakarya Hendek'ten Mehmet.
0: Kim, nereden kim?
1: Sakarya Hendek.
0: Ten?
1: Sakarya Hendek.
0: Adın mı Hendek? Evet, adını da söylesene. Sakarya Hendek.
1: Adım Mehmet.
0: Mehmet, evet. Hoş geldin. Şarkıda diyor ya, senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Buradan yola çıkarak ben de sana sorayım. Senin en güzel yerin nere abi?
1: Gözlerim. Zeytin gözlü Ahmet annem.
0: Zeytin gözlü. Güzel. Zaten Türkiye'nin %90'ı zeytin gözlü. Biliyorsun ki. Bu arada bir bilgi, siyah göz yok. Genelde hep böyle şey derler ya, ben siyah gözlüyüm falan, öyle bir şey yok, hiç göremezsiniz. Hani teknik olarak da hiçbir Allah'ın kulunun simsiyah gözü olamazmış. Hani böyle çok koyu kahverengi olabilir ama siyah göz diye bir şey yokmuş.
1: Zaten zeytin de tek renk siyah değil ki.
0: O da doğru. Evet Mehmet abi, nedir acaba rezil oluş hikayen, buyursunlar.
1: Sene 99 rahmetli eşimle ilk 5 yıldızlı otel deneyimimiz oldu. Evlendik, balayına gittik. Antalya'da Türkiye'nin en seçim otellerinden bir tane yerleşik öğleden sonra. Akşam yemeğine restoran girişinde başladık içeriye girmeye. Bir 20-30 metrelik salata bar, yeşillik. Dedik herhalde burada yemek yok. Biz tabakları doldurduk, her şeyden istantadan. Tabakları doldurduk, yeşillik, mayonezli, yoğurtlu salatalardan. Geçtik içeriye, oturduk, bir baktık içeride bir 40-50 metrede yemek tezgahı varmış. Ondan sonra ben bir yandan yiyoruz zahmet de. Şimdi bir yandan da acaba bir daha alabilir miyiz? Şimdi daha önce 5 yıl oturuyor, ilk mi lisene? 99. Alsak bir şey derler mi? Elimizde bileklik var ama herkesin bilekliği de renkli renkli. Tek renk değil. Neyse ben dedim gideceğim alacağım dedim ya. Kalktım yerimden. Gittim şeflerin olduğu yere. Tabağımı uzattım. İlk başta rosta vardı. Dedim rostadan alabilir miyim dedim. Hayır veremem dedi. Veremem deyince dedim niye ya, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim. Abi dedi, o dedi domuz et dedi.
0: Niye veremem diyor ki. Ha sen rosto dediğin için o düzeltti seni. Tamam dedim, evet.
1: Ben Türk'üz ya biz.
0: Tamam.
1: Ha, iyi günler, rosto alabilir miyim? Yok ondan veremem dedi. Neden veremezsin dedim, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim.
0: Domuz eti.
1: Domuz et dedi ya.
0: Nerede bu otel bu arada?
1: Efendim?
0: Ne otel nerede?
1: Aksu'da.
0: Aksu nereydi? Antalya mı?
1: Antalya Aksu.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Ondan
1: sonra dedim ya, en son derdimi anlattım. Biz dedim yarım saatten beri burada salata yiyoruz. Bir dedim hırçınla kalktım geldim yemek almaya. Acaba verecekler mi vermeyecekler mi diye. Siz de bana böyle deyince dedim yerin dibine girdim. Ne diyeyim yani? Böyle bir anı bir rahmetli eşimle.
0: Evet. Komikmiş abi. Yani orada şey olmasaydı, şef olmasaydı belki bilmeden, ama bilmeden yiyince bir şey olmuyor galiba. Yani ama iyi olmuş yememen diyelim.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği bölgelerde anma törenleri düzenlendi. 17.480 kişinin hayatını kaybettiği felakette 43.953 kişi yaralanmış, yaklaşık 200.000 kişi evsiz kalmıştı. Günümüzde yapılan deprem hazırlık anketlerinde ise çıkan sonuçlar afet bilincinin yeterli olmadığı yönünde. Acil durum çantası hazırlayanların oranı %28,5 olurken 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına hava, kara ve deniz ekipleri müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Yangın kontrol altına alındı. İBB davasının ikinci celsesi bugün başlıyor. Yeni yapılan duruşma salonuna taşınan ve 53 tutuklunun bulunduğu davada bu celse tutuksuz sanıklar savunma yapacak. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında başsavcılığın olay organize bir yapı içerisinde işlendi ifadesi dikkat çekti. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağının oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Dünyada ise Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye yarım saatte, Doğan Arası Bulvarı'ndan Avrupa konutlarına 40 dakikada, Hastal'dan Gazi Osman Paşa'ya 20 dakikada geçebilirsiniz. Küçüksu Ataşehir arası yarım saat aşıyor. Ümraniye'den Moğla Gürani Viyadüğü'ne 40 dakikada, Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya 50 dakikada, Uzunşehir'den Burhaniye'ye 1 saatte, Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye 25 dakikada gidebilirsiniz. Birinci köprü çift yönle yoğun, ikinci köprüde Anadolu'ya geçişler akıcı, Haliç Köprüsü çift yönle yoğun, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: mı kulağı alalım? Hoparlörle konuşuyorsun çünkü. Kız bir düğmeye basacaksın. Evet. Özlem değil mi?
1: Evet.
0: Ne iş yaparsın Özlem?
1: Tekstilde çalışıyorum.
0: Tekstil, kolay gelsin. Denizli'nin en meşhur şeyi neydi?
1: Tekstil, yani horoz ama horoz. Tekstilleri çok.
0: Evet, tamam, tekstili zaten tabii ki ama horoz. Madem öyle, evet. O zaman şimdi bir horoz gibi ötüyoruz. Hazır mısın Özlem?
1: Yok, ben yapamam.
0: Uyandırma servisi gibi düşün. Sen de bir dene. Bir dene nasıl olacak? Bir dene ya.
1: Yok yok. Yok,
0: kız ne olacak? Ölümü gör.
1: Estağfurullah.
0: E tamam, bir ürü yalandan yap ya.
1: Olmadı.
0: Peki, rezilliğimizi anlatıyoruz. Buyursunlar, ne geldi başına?
1: Umarım uzun bir dille anlatabilirim ama.
0: Aha.
1: Ben ilk genç kız olduğum dönemde regli olduğunda annem yani çok detaylı bir anlatamadı bana. Sadece korkmamam gerektiğini söyledi falan. Sonra o gün bizim bir komşumuz vardı. Ev almıştı kendisine. Onun evine hayırlı olsuna gittik. Hep birlikte komşularla.
0: Koltuğu da beyaz.
1: Hayır hayır. Sonra ben evinin bahçesindeydi lavabo. Sürekli benden 2-3 yaş büyük bir kız arkadaşım vardı. Onunla birlikte dışarı çıkıyorduk. O da bana hayırdır, hasta mısın falan dedi. Ben de ona durumu izah ettim. O da bana kendince akıl verdi dedi. O dedi hani öyle hissiyat verir. Sen rahat ol dedi. Önlem aldın mı dedi. Aldım dedim ben. Ondan sonra sen rahat.
0: Ama daha önce olmadı değil mi?
1: Hayır hayır, ikti. Sen rahat ol dedi. O dedi hani nasıl gitti. Hani idrarınız gelmiş gibi yani çişiniz gelmiş gibi.
0: Tamam geç oraları dedi. Geçti artık. Sonra ben de, neticesinde ne oldu bu hikayenin?
1: Yani lavaboya gitmeniz gerekmediğini söyledi bana ve ben de gerçekten bu sefer normal gitmem gereken bir durumu karıştırıp sonra o şekilde misafirliği sonlandırmıştık.
0: Battı her yer.
1: Yani.
0: Anladım.
1: Öyle bir şey olmuştu yani.
0: Evet.
1: Anlatayım dedim.
0: Ya ama çocukmuşsun ama sen de sonuçta bilmiyormuşsun. Yapacak bir şey yok yani. En azından ilk tecrübeyle sana bir ders olmuş. En azından neyi nasıl yapman ya da yapmaman gerektiğini anlamışsın herhalde.
1: Aynen aynen.
0: Evet, peki.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ofiste işe başladığım dönem fax çekmem istendi. Formu karşı firmaya göndereceğim. Müdür tarif etti böyle böyle yapacaksın diye. Ben ne yaptım? Fax tarandı, alttan kağıt. Geri çıkınca bizim makine bozuk galiba, gitmedi. Yani bunu servise gönderelim, kağıt geri geldi bana deyince herkes bana çok fena bakmıştı. 14 yıl geçti ama hatırladıkça hala gülüyorum demiş. Sen o makineye sokacaksın ve o kağıt o makinenin kablosundan karşı tarafa mı gidecek diye kabul ettin.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Günaydın, Ankara'dan Meltem ben.
1: Hoş geldin Meltem. Cuma akşamı söyleşim vardı, geldin mi?
0: Geldim.
1: He? İyi, tam ona göre yazıklar olsun diyecektim gelmeseydin. Nasıl, eğlendin mi Allah aşkına, doğru söyle.
0: Çok keyifliydi gerçekten. Yani ben sizi son bir yıldır dinliyorum. Yani şey yapmayın bana ama kızmayın ama.
1: Yok canım.
0: Çok keyif alıyorum. Çok
1: sağ
0: keyif
1: ol,
0: alıyorum.
1: Ne mutlu. Valla benim için de çok keyifliydi. Beni motive etti o gün beraber yüz yüze gelebilmek. Çünkü ben burada bir odanın içinde deli gibi kendi kendime konuşuyorum ya. Muhataplarımla evet. Tanışmak da keyifliydi. O yüzden yalnız bırakmadığınız için sağ olun tabii ki Meltem.
0: Bir söz vardır ya, deli deli dakikada işte hacı hacı Mekke'de diye.
1: Evet.
0: O yüzden deliler bir aradayız, merak etme.
1: Keşke Mekke'de denk geleydik. Peki nedir acaba rezilliğin? Buyursunlar.
0: Ya benim rezilliğim çok kötü bir rezillik oldu. Ya bundan 3 sene önce eşimle Bodrum'a tatile gidiyorduk. Gece yolcusuyduk. Evet. Arabamızda giderken ben o sırada da hamileydim. 3,5 aylık falan bir hamileliğim vardı. Yolda bir anda affedersiniz gazımı yaptım zannettim. Altıma yapmışım.
1: Ay ne edepsizsiniz ya. Bugün böyle... Ya gerçekten edep yahu ya. Tamam. Pırt zannettin meğerse değilmiş.
0: Evet. Tamam. Aynen değilmiş. Sonra bir, tabii ki bir ıslaklık istedince.
1: Tamam artık. Sabah sabah kusacağım ya. Gülüyor bir de ayarsız. Bir dakika, bu peki eşinle baş başa arabada mısınız yoksa?
0: Evet. Ha. Eşinle baş başa arabadayız. Ben hani şey... Yani farkında olmadan böyle bir şey yaşadım. Hmm. Sonrasında ben eşime dedim ki ben sanırım altıma yaptım dedim. Ondan sonrasında yolda giderken dedi ki nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Ama hamileliğimden kaynaklı lütfen. He. Benimle alakalı bir şey değil.
1: Tutamadın. Olsun, bir sen mi doğurdun kız? Ben hiç duymadım hamileyim diye böyle bir şey yaptım diye.
0: Ama bütün rezilliğimiz şu şekilde daha bitmedi. Sonra bir istasyona girdik. Kapalıydı istasyonu, benzin istasyonu. Sadece lavabo kısmı açıktı. İçeriye girdim, eşime dedim ki hani valizen git bana iç çamaşırı falan getir dedim. Sonrasına getirdi, sonra elini almış dedi ki ben bunu ne yapacağım diyor. Yani bütün yani rezilliğimi, pisliğimi, her şeyimi görmüş oldu. En büyük rezilliğim herhalde hayattaki.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye yarım saatte, Doğan Arası Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na 40 dakikada, Hastal'dan Gazi Osman Paşa'ya 20 dakikada geçebilirsiniz. Küçüksu Ataşehir Arası yarım saate aşıyor. Ümraniye'den Moğla Gürani Viyadüğü'ne 40 dakikada, Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya 50 dakikada, Uzunşehir'den Burhaniye'ye 1 saatte, Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye 25 dakikada gidebilirsiniz. Birinci köprü çift yönle yoğun, ikinci köprüde Anadolu'ya geçişler akıcı, Haliç Köprüsü çift yönle yoğun, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper FM.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Cheese.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
0: Büyük rahatlık PTR.

0: diyeceksin. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bırakma. Yeşilay.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Tolga Gündüz'le

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam ediyor.
4: Zor olanı seviyor insan her defa.

0: artist.
1: Reklam.
2: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Cheese.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürün. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Bahçeşehir'den Masko'ya yarım saatte, Uzunçayır'dan İdealtepe'ye bir saatte, Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Hastal, Baltalimanı bağlantı yolu arası 45 dakika sürüyor. Metis'ten Masko'ya 35 dakikada, Küçükyalı'dan Feray yoluna 40 dakikada geçebilirsiniz. Tüm köprü geçişleri çift yönle yoğun, iyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: yaptım Doğancan diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleri bugünün yayın konu başlığı.
1: Bu sabah Doğancan'daydı.
0: Sibel Can'ın... Neyse ya, bir şey diyecektim de. Sabah sabah kendini kendime yok yere. Ben de böyle... Şey, kanaat önderi gibi her türlü konuyla alakalı bilmiş konuşuyorum da hiç dönüp siz bana diyor musunuz lan sen kimsin de falan ha? Diyor musunuz? Diyorsanız eğer önce siz dönün kendinize bakın. Şey diyecektim ya. Şimdi tabii onun tarzı uslubu falan da hani artık hani sonuç itibariyle ya neyse bana ne ya. Ya seviyorum tabii de yani neyse ya.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Sevgilimden ayrıldım. Seni dinleyerek hiç takmamaya gayret gösteriyorum. 5 yılım heba oldu. Geldim 46 yaşıma. Seninle hayatın her zorlukları kolayca geçiyor demiş. Aa, ben ne alaka Deniz? Kız benim kendime hayrım yok. Şey yapıyorsun, oyalıyorsun kendini. Yani ne diyeyim, bazen bazı şeylerin gerçekten yokluğu varlığından daha hayırlı. Her birimiz bunu türlü dönemlerde tecrübe etmişizdir. O yüzden hani yıllarım heba oldu diye bakma da o geçen zaman içerisinde eminim keyifli anların da olmuştur. Onlar yanına kar. Şöyle bakmak lazım artık, işte atıyorum senin akranın olup senin yaşıtın olup hiçbir şekilde bir Allah'ın kuluyla böyle duygusal bir münasebet yaşayamayan, hayatı boyunca hiç o aşk denen duyguyu, artık aşksa gerçekten ya da neyse, o mutlu olduğun o sevgi dolu anı hiç yaşayamamış o kadar çok fazla insan var ki türlü gerekçelerden dolayı. O yüzden hani ilişkiler başlar biter, başkası başlar, hani şey derler, insan bir kez aşık olur, hadi la, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Her durum kendi şartları içinde değerlendirir. Tabii ki insan böyle hani ruh eşi olduğuna inandığı biriyle yıllanmak, onunla ömrünü geçirmek, artık sonsuza kadar onunla devam etmek ister ama yani olmadığı da oluyor öyle. Olmadı diye ne yapacaksın? O olmazsa başkası olur. Yallah tazik derler adama. Değil mi Deniz? Boş ver. Ay Doğancan, insanın hevesini kursağında bırakıyorsun ya, dedikodu istiyoruz demiş Melika. Ne? Ha Sibelcan. Yok be, Sibelcan'la alakalı öyle bir şey değil. Şey diyecektim, hadi diyeyim. Yani sonuç itibariyle Sibelcan anam yaşında ve hani böyle hala böyle şey yapıyor ya, ben onu diyor diyecektim. Yani tamam da anladık, Naz'ın Niyaz'ın cilven yeter de artık. Buydu yani, çok da önemli bir şey değil. Ayıp oldu mu? Tadında bıraktım ama.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Mersin'den Harun ben, nasılsın?
0: Teşekkürler Harun, seni sormalı. Nereden, yolda mısın şu anda?
2: Yoldayım, ışıkta olduğum için aracı sağa çekmeyi bekliyorum. Tamam, ne yapacağımı biliyorum, merak etme.
0: Yok, sesin fena değil, tamam, carlamayacağım. Merak, sen de merak etme, ne iş yapıyorsun?
2: Ben öğretmenim. Mersin'deyim. Ya geçenlerde yine bağlamıştım. Aslında hikayeyi seviyorum. Bu rezil oluş hikayesiyle alakalı bir anım var. Birkaç defa da anlatmak istiyordum.
0: O zaman tam zamanı.
2: 15-20 gün önceydi bağlandım ama yine de bir arayayım dedim.
0: Tamam.
2: Bağlandım.
0: Hadi siftahımızı atalım. Son bir ay içinde arayanlar aramasın diye bir kuralımız var. Onu da hatırlatmış olalım diyor. Ve gelelim mevzumuza. Ne geldi başımıza?
2: Aynen öyle. Bir gün bir öğrencimiz vardı. Babası bıraktı. Hocam dedi, babaannesi alacak dedi. Biz de tamam dedik, hani babaannesinin alacağına koşullandık. Ondan sonra işte bir kadın geldi.
0: O ana, aslında annesi, sen onu nenesi sandın.
2: İşte hani o dönemde de anneyi hiç biz görmedik. Sonra işte bir hanımefendi geldi, çocuğu olduğu için tabii o dönemde anneyle hiç karşılaşmamış, hep baba ilgileniyordu. İşte hanımefendi geldi, dedi ben işte çocuğumuzun ismini de hatırlamıyorum, onu alacağım dedi. Ben de siz babaannesiydiniz galiba dedim. Hani kadıncağızla doğum yapmış, biraz hani kilo almış, adamdan biraz daha yaşlı, büyük gönül yıldı. Ben annesiyim dedi. Tabii o an ne yapacağımızı şaşırdık.
0: Tatsız.
2: Diyecek hiçbir şey bulamadım.
0: Ne
2: sonra
0: diyeceksin?
2: Arkamı dönüp gittim, halkla ilişkileri yönlendirdim. Yani yapacak bir şey yok. Bu da daha işte geçen hafta oldu bu olay.
0: Halkla ilişkileri yönlendirdiğine göre burası özel okul.
2: Evet. Evet, aynen.
0: Yani tatsız böyle olmuş. Bir,
2: tabii o günden beri çalışan personel arkadaşlarım, hocam o nasıl bir şeydi, o nasıl bombaydı, kadına yapılabilecek en

0: kötü şeyi yaptım.
1: Ama adam öyle demiş. Dolayısıyla hani ama yine de gerçi o bilgi olmasa tamam. Hani o gerçekten ya, münasebetsiz olmuş ama adam demiş ki babaannesi alacak. O yüzden sen
0: ya artık... Biz ona çok çok koşullandık. Öyle yani normalde de sorulmaz yani.
1: Üzülmüştür. Neyse
0: çocuğun,
1: ama...
0: Çocuğun neyi oluyorsun?
1: Kocası düşünsün, o demiş nenesi gelecek diye yani. Boş ver hoca.
0: Çok taze bir rezil oluş.
1: Ben de benzerini ben de anlatmıştım yayında. Parkta bir çocuk gördüm. Ha dedesi çok tatlıymış ya bu dedim. Ben babasıyım dedi ama adam bayağı 70 yaşındaydı. Şimdi 70 yaşına gelmiş adamın 6-7 yaşında çocuğu varsa ben ona babası mıdır diye sorgulamam. Benimki çok yersiz. O biraz şey yapmış artık yani. Sen de bu saatten sonra neyin peşindesin yani?
0: Öyle, öyle oldu.
1: Yapacak bir şey yok. Biraz böyle temkinli olmakta fayda var.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ayşe yazmış, diyor ki Hollanda'ya gelin gitmiştim. Orada dil kursuna başlamıştım ilk günüm. Orada her ülkeden gelen yabancılar var. Öğretmen sınıfa girdi. Ben de öğretmen gelince ayağa kalktım. Bir baktım bir saf ben. Çok utandım. Hemen oturdum. Yer yarısı da yerinde mi ne güzelmedim. Evet, orada öyle değilmiş. E tabii artık yetişkinlerin olduğu bir şey orası, dil kursu. Sen şey ilkokuldaki gibi o alışkanlığı devam ettirdin ha? Ve çiçek de olsaydın Ayşe. Kadroya alındığım haftadan itibaren mobbing nedir öğrendiğim harfi harfine üstüne üstlük zorbalanıyorum diye İzmir'den Serpil yazmış. Serpil, sen bizim Serpil, Serpil abla. Tekvandocu Serpil sen misin? Haa. Kocaeli'den Emre, oğlum Atahan'la işe gidiyoruz. Arabaya biner binmez Tancan abi açar mısın diyor. Aç da bir gülelim diyor. Sana selamlar diye bana bir de selfie yollamışlar. Ay Atahan çok yakışıklısın ha.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
3: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.

0: bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben telefonları direkt yayına alıyorum. Ön görüşmemiz yok. Dolayısıyla böyle arıyoruz ama kimse açmıyor diye kızmayın. Eğer açılırsa anlayın ki zaten yayındasınız. Alo.
2: Merhabalar Doğan Can.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Mehmet. Kayseri'den arıyorum.
1: Hoş geldin Mehmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Bulduk, teşekkürler. Ben askeri personelim. Yıllar önce senin memleketinde görev yaparken başıma gelen bir anımı anlatmak istedim.
1: Aha, Kars'ta. Ne oldu? Atanı mı çaldılar?
2: Yok maalesef, atık çalmadılar.
1: Ne oldu?
2: Keşke öyle olsaydı yani. Yani malum bilindik toptan marketlerden bir tanesine gitmiştim. Böyle komple camdan bir kapısı vardı. Arabayı park ettim, tam içeri girerken kafamı çarptım. Tabii bütün mağazanın içerisindekiler falan dışarıya doğru baktılar.
1: Nereye kafanın? Cama mı? Kapı camda oraya mı?
2: Kapı zannettim. Cam iken olan o bölüme kafayı çarptım. Tabii o kadar büyük bir ses geldi ki yani ya araba çarptı ya hayvan çarptı diye içerideki herkes.
1: Büyük bir gümbürtü.
2: Dışarı doğru. Aynen öyle. İşin garibi ben de onlarla birlikte dışarıya baktım hemen. Sanki ben değilmişim gibi.
1: Ama bir şey bu öyle ne olacak ki yani, olabilir. Yani, birçok kişinin başına geliyor yani. Ben de girdim öyle cam kapıya. Ne olacak yani? Ama hani böyle şey. Şimdi askeri personelim dedin. Üzerinde böyle üniforma, boylu poslu vesaire falan girdiysen hele hele.
2: İşi kötü soydu zaten.
1: Koca adama bak, önünü görmüyor.
2: Ben de vermemeye çalıştım.
1: Bir şey almaz ama böyle... Ya Mehmet, millet neler yapıyordu utanmıyor. Sen cama çarpmışsın da ne olmuş yani?
2: Değil mi yani? Evet, sen de kendimi öyle seçtim.
1: Ya kesmedi bu beni. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Yoldayım şu an. Aslında şöyle Doğanca, bir iş görüşmem var saat 9'da online. Ona gidiyorum. Çok heyecanlıyım.
1: Online diyorsun. Nereye gidiyorsun?
3: Evet, yani şöyle online ama benim dışarıda bir yerlerde görüşmem gerekiyor. İş yerinde görüşemeyeceğim için.
1: Sen zaten çalışıyorsun bir yerde.
3: Evet. Aynen.
1: Şeytan. hadi hayırlısı. İnşallah umduğundan daha güzel geçer.
3: İnşallah. Tüm dinleyicilerimden bir ricam olabilir mi lütfen? Herkes benim için dua edebilir mi? Çok heyecanlıyım. Çünkü.
1: Evet, ama bazen böyle çok istediğimiz şeyler olmasa daha iyi olabiliyordu. Onu insan bilemiyor tabii. Hayırlısıysa tabii. Olsun inşallah senin
3: inşallah,
1: için.
3: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Hadi güzel geçsin Derya. Peki nedir acaba senin rezil oluş hikayen? Buyursunlar.
3: Doğacan, ben yaklaşık işte 5 sene önce şimdiki çalıştığım bir şeyime yeni başladığımda tabii o zaman birim yöneticimle görüşmüştüm. Bağlı olduğum müdürümle görüşmemiştim. İş görüşmesi yapmamıştım. İlk gün asansöre bindim. Birim yöneticim de asansördeymiş. Bir asansör bir arkadaşımla da telefonda konuşuyorum. Dedim ki birim yöneticimle tanıştım ama işte bağlı olduğum müdürümle tanışmadım. İnşallah o da iyi bir insandır. Umarım işte yüzüm kara çıkmaz. Kendimi iyi ifade edebilirim. Onunla görüşmedim çünkü falan diye.
1: Tamam, böyle gayet seviyeli ve tatlı bir şey yani bu. Bunda bir sıkıntı yok.
3: Aslında böyle işte tatlı tatlı konuşuyorum. Sonra şey dedim. Bir anda heyecandan mıdır nedir bilmiyorum. Ay dedim. Uf dedim. İnşallah dedim. Bir önceki çalıştığım iş yerindeki gibi dedim. Bir müdür olmaz dedim. Böyle beş kırış suratlı falan.
1: Yine salağın biri, gerizekalının birine denk gelmem inşallah gibi şeyler söyledin. Ve o da asansörde yanındaki kişiymiş meğerse.
3: Evet, aynen öyleymiş.
1: Ama seninki de yani akıl kârı mı der ya, asansörde başka biri var, kim olduğunu bilmiyorsun. Yani olma ihtimali başka... yok mu onun sonuç itibariyle o?
3: O sonradan bindi. Yani şöyle, asansöre binen kişiler de bizim çalıştığımız kattakiler değil, sadece başka şirketler de var. O yüzden ihtimali düşük diye düşünerek böyle.
1: İyi olmuş. ama 5 senede çalıştığına göre orada çok da bir problem yaratmadı herhalde.
3: Yok hayır, hiç. Aksine çok tatlı bir beyefendiydi gerçekten. O son sözden indiğimizde şey demiştim. Merhaba dayanma, hayırlı olsun, ben yöneticiniz diye.
1: seninki yine iyiymiş. Bak ben radyoda 13 yaşında program yapmaya başladım. Ve ilk başladığım zamanlarda eş zamanlı işte böyle ayak işleri yaptırıyorlar bana. Ona götür, bunu getir, işte misafir geldi onu karşıla falan filan. Çok yoğun olan bir süreçte ben patronu tanımıyordum. O zaman çalıştım, yine ulusal bir radyoydu. 2 tane radyosu vardı, 2 tane de televizyon kanalı vardı. Neyse beni hep oradan oraya koşturuyorlar. Birini ağırladık. Ondan sonra bir şeyler götürdüm getirdim. Koşturuyorum sürekli. Çay getirmiştim mutfaktan. Mutfak da böyle yürüyerek 40 saniye. Büyük bir bina. Ve o tarafa gitmem gerekiyor. Tepsiyi geri bırakman lazım diyorlar. Ortalıkta kalamaz. Çok fazla tepsi yok şirkette. Hemen geri getirmen lazım. Ben bir sürü çay taşımışım. Tepsiyi geri götürürken baktım mutfak yönüne doğru giden bir adam var. Dedim ki ya abi ya şunu da giderken götürür müsün dedim. Baktı bana böyle ters ters güldü. Mutfağa gitmiyor musunuz dedim. Ne yapacaksın dedi. Bunu da götürsenize dedim. Güldü hiçbir şey demeden oraya doğru devam etti. Ay ne olurdu sanki yani şu tepsiyi de götürseniz diye ben arkasından hala bağırıyorum. Sonra oradakiler uyardı patronmuş meğerse. Ay bu arada no, onun tepsisi patronsa onun tepsisi aslında götürün yani. Yani benimki daha ne en azı. Bana bir şey olmadı bu arada. Meslek hayatım hala devam ediyor Allah'a şükür.
3: Evet çok şükür.
1: Evet peki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğancan bu asansör sahnesi tam Türk dizisi senaryosu gibiymiş diye Serkan yazmış. Doğru. Hani ikisi de bekar olsa ve hani o tanışmanın o gerginliğiyle sonra iletişim başlasa belki bir ilişkiye doğru dönebilecekmiş gibi de. Derya bugün başka bir iş görüşmesi yapacağına göre çok da heveslisi değil zaten oranın. Bir gün bir bankaya bir işlem için gittim. İşlem yapacağım kısım bankanın üst katındaydı. Merdivenden çıkarken tam merdivene karşı bir cam varmış. Camda camdan kendi kendime geçsenize buyurun beyefendi dedim. Sonra bir baktım oradaki çalışan personel bana gülerek bakıyor. İşlem yapmadan bankadan geri çıktım. Ana sen kendini görüp başkası zannettin ona beyefendi buyurun geçebilirsiniz mi dedim. Ahmet. Yani cama girmekten daha komikmiş bu. Yazık ne yapsın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Merhabalar.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben İzmit'ten arıyorum, adım Aysel.
1: Hoş geldin Aysel, tanıyalım. Ne iş yaparsın?
3: Ben artık emekliyim, çalışmıyorum ama çalıştığım bir dönemdeki rezil oluşumu anlatmak istiyorum size.
1: Buyursunlar efendim.
3: Ben Türkiye'nin çok ünlü şirketlerinden birinde üst düzey yönetici asistanlığı yapıyordum. Bu süreçte bizim binamıza girip çıkan mühendis arkadaşlar var. İşte hepsini çok seviyorum. Yaşça benden küçükler. Bir gün hani o gün tulum giymiştim üzerime.
1: Tamam.
3: Tulum da böyle kollarını geçirdikten sonra arkada bir fermuarı var onu sonra kapatıyorsunuz. Önce kollarını falan işte neyse. Sonra girdim tövbeden kendime çay alacağım. Arkamda her zaman çok sevdiğim mühendislerden bir şey dedi. Ya Aysel Hanım bir şey söyleyeceğim dedi. Yanlış anlamazsanız.
1: Fermuarını çekmemişsin.
3: Evet fermuar arkada olduğu için.
1: Tamam.
3: Çekmemişim fermuarı.
1: Fermuar nereye kadar? Baya böyle kuyruk sokumuna kadar falan değil herhalde.
3: Aynen kuyruk sokumundan da aşağıya kadar yani.
1: Kuzu nasıl tulum değil o iş kıyafet seninki.
3: Sonuçta iç çamaşırımı görmüş oldu ve ben gerçekten...
1: Ha, o kadar aşağı kadar. Ana.
3: Evet. Yani sonra hemen... Bölümün
1: ama bir şey diyeceğim koca kadın nasıl anlamazsın yani sırtında bir ferahlık ya. Falan yok hani bir havada mı girmiyor be kadın nasıl anlamadın?
3: Yani sen ön fermuar gibi düşünün arkada aynı boyutta.
1: Tamam anladım arkada ama şimdi o arka fermuarı çekmeyince o kıyafet tam oturmuyor ya üstüne muhtemel. Yani öyle tulum giydiğimden değil de yani mantık yürütüyorum. Hani kolları molları bolarmadı mı yani?
3: Yok kolu yok askılı düşünün. Yani bol bir tulum. Yani böyle bir rezil oldum. Gittim hemşireye şey dedim lütfen dedim arkam bakar mısın ne kadar rezil olmuşum. Dedi ki çok rezil olmuşsun.
1: Ana.
3: Böyle bir rezilim vardı yani.
1: İnşallah öyle nene tumanı giymemiştin yani gördükleri bari en azından.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Doğan Can.
3: Merhaba, evet buyurun benim.
2: Sakarya Hendek'ten Mehmet.
3: Kim, nereden kim?
2: Sakarya Hendek.
3: Ten?
2: Sakarya Hendek.
3: Adın mı Hendek? Evet, adını da söylesene. Zakarya Hendek.
2: Adım Mehmet.
3: Mehmet. Hoş geldin. Şarkıda diyor ya, senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Buradan yola çıkarak ben de sana sorayım. Senin en güzel yerin nere abi?
2: Zeytin gözleri Ahmet annem.
3: Zeytin gözlü. Güzel. Zaten Türkiye'nin %90'ı zeytin gözlü. Biliyorsun ki. Bu arada bir bilgi, siyah göz yok. Genelde hep böyle şey derler ya, ben siyah gözlüyüm falan, öyle bir şey yok, hiç göremezsiniz. Hani teknik olarak da hiçbir Allah'ın kulunun simsiyah gözü olamazmış. Hani böyle çok koyu kahverengi olabilir ama siyah göz diye bir şey yokmuş.
2: Zaten zeytinde tek renk siyah değil ki.
3: O da doğru. Evet Mehmet abi, nedir acaba rezil oluş hikayen, buyursunlar.
2: Sene 99 rahmetli eşimle ilk 5 yıldızlı otel deneyimimiz oldu. Evlendik, balayına gittik. Antalya'da Türkiye'nin en seçim otellerinden bir tane yerleştik öğleden sonra. Akşam yemeğine restoranın girişinde başladık içeriye girmeye. Bir 20-30 metrelik salata bar, yeşillik. Dedik herhalde burada yemek yok. Biz tabakları doldurduk, her şey dair standardan. Tabakları doldurduk, yeşillik, mayonezli, yoğurtlu salatalardan. Geçtik içeriye, oturduk, bir baktık içeride bir 40-50 metrede yemek tezgahı varmış. Ondan sonra ben bir yandan yiyoruz zahmet de. Şimdi bir yandan da acaba bir daha alabilir miyiz? Şimdi daha önce 5 yıl oturuyor. İlk miyiz sene 99. Alsak bir şey derler mi? Elimizde bileklik var ama herkesin bilekliği de renkli renkli. Tek renk değil. Neyse ben dedim bileceğim, alacağım dedim ya. Kalktım yerimden. Gittim şeflerin olduğu yere. Tabağımı uzattım. İlk başta rosta vardı. Dedim rostadan alabilir miyim dedim. Hayır veremem dedi. Veremem deyince dedim niye ya, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim. Abi dedi, o dedi domuz et dedi.
3: Niye veremem diyor ki. Sen rosto dediğin için o düzeltti seni. Tamam evet.
2: Ben Türk'üz ya biz.
3: Tamam.
2: İyi günler, rosto alabilir miyim dedim. Yok ondan veremem dedi. Neden veremezsin dedim, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim.
3: Domuz eti.
2: Domuz et dedi ya.
3: Nerede bu otel bu arada?
2: Efendim?
3: Ne otel, nerede?
2: Aksu'da.
3: Aksu nereydi? Antalya mı?
2: Antalya Aksu.
3: Tamam.
2: Evet.
3: Ondan
2: sonra dedim ya, en son derdimi anlattım. Bir dedim yarım saatten beri burada salata yiyoruz. Bir dedim hıçınla kalktım geldim yemek almaya. Acaba verecekler mi vermeyecekler mi diye. Siz de bana böyle deyince dedim yerin dibine girdim. Ne diyeyim yani? Böyle bir anı idam etti eşimden.
3: Evet. Komikmiş abi. Yani orada şey olmasaydı, şef olmasaydı belki bilmeden, ama bilmeden yiyince bir şey olmuyor galiba. Yani ama iyi olmuş yememen diyelim.
2: Evet, söylüyorlar.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Denizli'den arıyorum Özden.
3: Çok kötü geliyor ses, telefonu kulağa alalım. Hoparlörle konuşuyorsun çünkü.
4: Aslında tamam.
3: Kız bir düğmeye basacaksın. Evet. Günaydın. Özlem değil mi?
4: Evet.
3: Ne iş yaparsın Özlem?
4: Tekstilde çalışıyorum.
3: Tekstil, kolay gelsin. Denizli'nin en meşhur şeyi neydi?
4: Tekstil, yani horoz ama horoz. Tekstilleri çok.
3: Evet, tekstili zaten tabii ki ama horoz. Madem öyle, evet. O zaman şimdi bir horoz gibi ötüyoruz. Hazır mısın Özlem?
4: Ben yapamam.
3: Uyandırma servisi gibi düşün. Sen de bir dene. Bir dene nasıl olacak? Bir dene ya.
4: Yok.
3: Kız yapamam, ne olacak? Hiç... Ölümü gör.
4: Ay Allah
3: korusun. Tamam bir ürü yalandan yap ya.
4: Olmadı.
3: Peki. Rezilliğimizi anlatıyoruz. Buyursunlar. Ne geldi başına?
4: Umarım uzun bir dille anlatabilirim ama.
3: Aha.
4: Ben ilk genç kız olduğum dönemde regli olduğumda annem yani çok detaylı bir anlatamadı bana. sadece korkmamam gerektiğini söyledi falan. Sonra o gün bizim bir komşumuz vardı, ev almış kendisine. Onun evine hayırlı olsuna gittik. Hep birlikte komşularla.
3: Koltuğu da beyaz.
4: Hayır hayır. Sonra ben evinin bahçesindeydi lavabo. Sürekli benden 2-3 yaş büyük bir kız arkadaşım vardı. Onunla birlikte dışarı çıkıyorduk. O da bana hayırdır, hasta mısın falan dedi. Ben de ona durumu izah ettim. O da bana kendince akıl verdi dedi. O dedi hani öyle hissiyat verir. Sen rahat ol dedi. Önlem aldın mı dedi. Aldım dedim ben. Mal sonra sen rahat.
3: Ama daha önce olmadı değil mi?
4: Hayır hayır, ikisi. Sen rahat ol dedi. O dedi hani nasıl işte. Hani idrarınız gelmişti. Yani çişiniz gelmişti.
3: Tamam geç oraları dedi. Geçti artık. sonra ben de, size neticesinde ne oldu bu hikayenin?
4: Yani lavaboya gitmeniz gerekmediğini söyledi bana. Ve ben de gerçekten bu sefer normal gitmem gereken bir durumu karıştırıp sonra o şekilde misafirliği sonlandırmıştık.
3: Battı her yer.
4: Yani.
3: Anladım.
4: Öyle bir şey olmuştu yani.
3: Evet.
4: Anlatayım dedim.
3: Ya ama çocukmuşsun ama sen de sonuçta bilmiyormuşsun. Yapacak bir şey yok yani. En azından ilk tecrübeyle sana bir ders olmuş. En azından neyi nasıl yapman ya da yapmaman gerektiğini anlamışsın herhalde.
4: Aynen aynen.
3: Evet peki, sağ olun.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: İlk ofiste işe başladığım dönem faks çekmem istendi. Formu karşı firmaya göndereceğim. Müdür tarif ettiği böyle böyle yapacaksın diye ben de yaptım. Faks tarandı, alttan kağıt geri çıkınca bizim makine bozuk galiba gitmedi. Yani bunu servise gönderelim, kağıt geri geldi bana deyince herkes bana çok fena bakmıştı. 14 yıl geçti ama hatırladıkça hala gülüyorum demiş. Sen o makineye sokacaksın ve o kağıt o makinenin kablosundan karşı tarafa mı gidecek diye kabul ettin.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Günaydın, Ankara'dan Meltem ben.
3: Hoş geldin çok, Meltem.
5: Bir söz vardır ya, deli deli dakikada işte hacı hacı Mekke'de diye.
3: Evet.
5: O yüzden deliler bir aradayız, merak etme.
3: Keşke Mekke'de denk geleydik. Peki nedir acaba rezilliğin, buyursunlar.
5: Ya benim rezilim çok kötü bir rezillik oldu. Ya bundan 3 sene önce eşimle Bodrum'a tatile gidiyorduk. Gece yolcusuyduk. Arabamızda giderken ben o sırada da hamileydim. 3,5 aylık falan bir hamileliğim vardı. Yolda bir anda affedersiniz gazımı yaptım zannettim. Altıma yapmışım.
3: Ay ne edepsizsiniz ya. Bugün böyle ya gerçekten edep yahu ya. Tamam. Pırt zannettin meğerse değilmiş.
5: Evet. Tamam. Aynen değilmiş. Sonra tabii ki bir ıslaklık istedince.
3: Tamam artık. Sabah sabah kusacağım ya. Gülüyor bir de ayarsız. Bir dakika bu peki eşinle baş başa arabada mısınız yoksa?
5: Evet. Ha. Eşinle baş başa arabadayız. Ben hani şey yani farkında olmadan böyle bir şey yaşadım. Sonrasında ben eşime dedim ki ben sanırım altıma yaptım dedim. Ondan sonrasında yolda giderken dedi ki nasıl edeceğiz ama hamileliğimden kaynaklı lütfen. Benimle alakalı bir şey değil.
3: Tutamadın. Olsun, bir sen mi doğurdun kız, ben hiç duymadım hamileyim diye böyle bir şey yaptım diyen.
5: Ama bütün rezilliğimiz şu şekilde daha bitmedi. Sonra bir istasyona girdik, kapalıydı istasyonu, benzin istasyonu. Sadece lavabo kısmı açıktı. İçeriye girdim, eşime dedim ki hani valizden git bana iç çamaşırı falan getir dedim. Sonrasına getirdi, sonra elini almış dedi ki ben bunu ne yapacağım diyor. Yani bütün yani rezilliğimi, pisliğimi, her şeyimi görmüş oldu. En büyük rezilliğim herhalde hayattaki.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası.
1: Migros uygulamasında.
0: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Bahçeşehir'den Masko'ya yarım saatte, Uzunçayır'dan İdealtepe'ye bir saatte, Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Hassal, Baltalimanı bağlantı yol arası 45 dakika sürüyor. Metis'ten Masko'ya 35 dakikada, Küçükyalı'dan Fener yoluna 40 dakikada geçebilirsiniz. Tüm köprü geçişleri çift yönle yoğun, iyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper
6: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Ben

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Bahçeşehir'den Masko'ya yarım saatte, Uzunçayır'dan İdeal Tepe'ye bir saatte, Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Hastal, Baltalimanı bağlantı yolu arası 45 dakika sürüyor. Metis'ten Masko'ya 35 dakikada, Küçükyalı'dan Feray yoluna 40 dakikada geçebilirsiniz. Tüm köprü geçişleri çift yönle yoğun, iyi yolculuklar, güvenli sürüşler.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.